des ve desiere. Sar nehre dendi. Sar samalitin sajjana. Mund nain parendi.